0: Chakadi mpurukiri trikuzu wa kuimbaka Romualdo achiti kari no kari kareko Orotakuti titungu ambi tada vijana nimu mpurukiri Mumasikati ya kadari Tichida nchakadi kumpekeja mkana kuti mutambisi hama ukame shamwari pondopo na wazihwa Tino mpurukiri kutunga mira, halo Tino wana kuti tino aliwezi watifondena pa oi tutoi 50 11 314, halo Chakada tito tana aliwezi Kangaijika mu tingatozo watishponisa kuda vijana no mupurukiri kukuti vadichari kutifonera avalipi kukwanisa kukumisa izu ila vokuno 82 50 11 314. Halo mangwa nani zina
1: Josefina Kastanyera.
0: Oh my Josefina muri kumanga nyakonjo ngei muri pa bazari kani ndiri kuzwa vantu vanovere kitalo
1: Ndawe.
0: Ndati muri pa bazari kani ndiri kuzwa ro vantu vashvereketa.
1: Mapasa rushoni.
0: Aha, mabasa ari nani? Muchungamiri jonda kani maskati akadari mai Josefina.
1: Pakutanga muchungamiri jamu mino lera padiri.
0: Tinobonga shukuru.
1: Majima yangu vaviri murango gera shibano gera. Vanangu vatatu vanipekeja mwari. Chaiko, Tania, Jasi. Kunyadangu Verinda Pintu, Mwana wana wake, Kastanyera, Rodrigi, Tereza, Kadrodrigi, Lusha, Rodrigi, Mutambisa, Subinyangu Maria, Dusha, Tina, Nyamwana yangu, Mai, Mwana yangu kumbete San Jose, Oparako Atamanga, Mutambisa Mbaba Madire, Mwana Sanyaruka, Mwana Mea Namo, Mwana Zinyangu Sakutupurukira.
0: Tinobonga mai Josefina Kastanyera ngokuti fonina kumaita maskati ano saranyoshoni tadavijana no mupurukiri wakutanga mujimai mai Josefina Kastanyera kuvira kumumanga nyakonjo mukati modoroba Lobeira 82 50 11 314 ndiyo foni tirukishandisa panguva ino kurikudavijana nemwe mpurukiri mu maskatiano watinoda kuti aite maskati o rufaro maskati kubungaija nokuzivisana no radio msambiki emisor provincial io su fala tano mumwezhe mpurukiri halo
2: ya halo diripo
0: zina
2: apa mugena luizi wangi chingoma
0: baba luizi chingoma murukwapi
2: apa tu ni cakap pun peraya tu fokus dia pun tak kasi dua apa pasti saya majin di kolo baru tinggi tak tinggi kamu gari pasti pasti dia tu tinggi tu bayu kamu istai.
0: Jakadi, baru mau menutup bisa ni mas kata kadari?
2: Apa cakap cakap tu kita juga orang kundi nak rabi kamu duri. Arpun kau ini tu tu peraya tu fokus saya ni kasi pasi itu. Ibuana rabi kamu duri dia pun ada bang. Elvira Luigi, Elvira Luigi, Anabella Luigi. Rosia Luiz. Ndio kuna hama yangu ndio kufunya mpoka ino, ndio na Paulo kwa kichingoma kama ni mtimai wako na pesa manyingi. Kiasi mzizi nyingi ndio wapo ni takanana. Chede mpo ndio kwa mtimi ipo, kwa mafandi hili. Na mtimai wako. Na mtimai wako kule huko hizo ndio vile, hiyo ndio wapo ni takanaka. Kuna nyamfura, kuna kulewa, sababu ni mtimba wa kona. Wapoaje mchenesi pastori kwa mtiriro, ndio kwa nyamfuke. Ndio sio ndio wapo ni takanaka. Zetu nopo ndaka chivere kuna desidi ya hizi ya kondi ya muda mufu Ndimona bagachi kama kuna mtibabawa wa chivere Kuna wa manueli kiri na wanyagura kama kwa mtibai wawo Kuna chukuru makina kwa nko kondi ya kondi ya chukari rami Kwa hizi ya kina wakoni chakanaka Zetu nopo ndaka kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Jose. Kwa Jose Tandike, kuna wapendu Tandike. Kuna wamaria mpangani, wanikongira kangira kano, arumotari, matikatiaru, kuna kutelefogu, hata garrera nalona, ya usho chinda wapone sakana. Kwese hamo, matiu marungu muna, zamba sikumzara emini, wanuishu wanki chungoma, mchiti sarani.
0: Sakanaka baba Luigi Chingoma, tino bonga ngukuru tifunira kumaita mmaskati yano. Sarinyiwa ushoni mwimwi, achiri kuita gumi na imwe makumi aviri nomusesa mutatu 11:23 825011314 ndiyo fone tiri kushandisa mumasikati akadari kuli kudavichana nemwe tano mumwe zvemupurukiri hallo
3: hallo bon dia
0: mangwanani zina
3: Beting Domingos Melo.
0: Baba Betinho Melo, Murkwapi?
3: Beting Domingos Melo.
0: Mukadarinjo Betinho Melo, onde são as suas andas?
3: Ah, andes.
0: Zakanaka, Murkwapi, Baba Betinho Nelo. Melo.
3: Diricuvanica para terceiro bairro de citato, Goto.
0: Goto, Zakanaka.
3: Para Pontangeia.
0: Kangeia, Muripamuzi, no Kuti Kumushando.
3: Ah, Gudan, Diripamuzi.